Velhasıl janta geldik bugün buraya kadar. Yıllar ensemizde an kollar elde jurnal. Çıldırmamak elde değil bari sen biraz rahat bırak bre hayat. Zaten kimse senden canlı çıkamayacak. Virüsler bir yanda kurpiyeler diğer. Kendi fişini çeksen kalanlara çıkacak bedel. Kaptenin yakın çöp tenekesinde ineceğim. Fazla sar.

hele bombala. Delik çıktı yele, kurşun geçirmez felek. Zayiat zaruri, yaşam demek ölümü beklemek. Tükenmez kalem misali, ille tükeneceğiz. Direksiyonda son nefes, istikamet merkez.

Haftanın seyir defterine ek. Hata kodu 2020, küresel kıyamet. Kolektif suçta kümülatif, kişi başına bir felaket.

dark. Gidişat tut, simülasyon terk. Gidişat tut, simülasyon terk.